0: Canary, get it over.
1: Давай, откувай.
2: Yüksek. Varo,
3: pekan kasan. Alın can. Dur bir kasteri o. Hop, bana forse tutatalım sonra ben abartım. Ben bu tamaka hiç alamadım.